hislerini eksiltirir. Şiirler, pencereme düşen ışık, duygular, düşünceler, dözüm, dünen, bugün, sabah, Güneyder, Kuzeyder, üzü küleye.

0: UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip, sözü geçen sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip, ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp, hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder. Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Sözün deryası.

her gören söyleyir ceyrandır sana. Bütün bu alem irandır sana, her gören söyleyir ceyrandır sana.

0: Ufuk 13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. Ufuk 13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, lojistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği, bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaradır. Aynı zamanda Azerbaycan'ı şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve para cihazlere rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatlı olan ülkelere teklif etme imkanı yaradır.
1: Halk Radyo, milyonların hem sohbeti

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85

bu 13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. WUF13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği, bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaradır. Aynı zamanda Azerbaycan'ı şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve parıcı hellere rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatta olan ülkelere takdim etme imkanı yaradır.

Bona saskariya bekemasiya konferansa kü irolu bakuye te derbaskırne. U bo mevan hıziye dılsos şekirdariye xoaddi ginme prezidenti Azerbaycan'a İlham Aliyev. Bu serkariya uy Azerbaycan taybeti gara bağrıya peştaçuyuneye bilez u berfere derbazdı be. Duvayda ki kurt dalı agarin jidagırkariye azabuyi de bajarin tev bu tev hattına rakhstine. Koordinatori Natawi Yevuf Sezde, Sedre Kamita, Bajarrakhstine u Arkitektura ya Devleti Anar Guliyev dema haftına beyanatın liderin Vuf Sezde gottiye. Ev forum ne tenni konferansa ke. Em ev platformi da jı siyasetin Bajarrakhstine dağıvın. Alikariyi xurttıkın, rojnişa nu ya bajer u mebestin peşkettini dıgadinin. Ve biz Nucan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. UF 13 çerçevesinde devlet resmileri, akademik daireler, gayri hükümet teşkilatları, urbanizasyon sayesinde mütexessisler ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir mühendisi yaparacak ve 350'den çok tedbirde bilik ve tecrübelerini paylaşmak imkanı elde edecekler.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık VUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip, sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatlerin dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip, ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya geçit alıp, hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

0: şerefli İstiklal Yolu'nun başlangıcı 28 May 1918. yıl.
1: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması, İstiklal Beyannamesi'nin elan olunması büyük zeka, büyük uzakgörenlik, büyük cesaret, büyük irade, büyük kahramanlık talep eder. Ve bizim değerli siyasi hadimlerimiz o gün, o yıl, o ay tarihi adımı attılar. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin varisleriyiz. 1991. yılda Azerbaycan'da müstakillik ilan edilirken yazılıptır ki 1920. yılda yitirilmiş müstakillik berpa olmuş. Ve ben bugün gururla diyorum ki biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sadakatli ve layıklı varisleri.
2: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki bu respublikanı biz Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsine büyük hürmetle yanar. Eğer Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları bugünkü Azerbaycan'ı görebilseydiler, onlar da ülkemizle fəxr.

0: Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Azerbaycan'ın energetik krasma var uçana. Azerbaycan'ın vurpes amaç harayın xalasovi veril kamin akari vurhe nasyoneli smekın ray energetik haka kanisyonu. Kaspistovum naftiyev gazi harus başarını urnusov Azerbaycan'a 20 yer ordari verçi civil yeğili mecazgayın energetik naha gazari naha zırnuğ yevara çatar masnan kez. Baku Tbilisi Cahyan naftatari yefarafayın gazayı mecanski naman hızkayaka naha gazari yerkiri darsrayın Evropa energetik amıdan uçyan kare vur gorsun ker. Masna vurpes harafayın gazayı mecanski mesatsrali Azerbaycan'ın razan varakandarı aşkarı energetik karta zivra mer yerkere energiye artıhan oğı veratselov energetik haka kanisyonu zıva voru haa soğı. Tanapiyev tapna haka zari himnakanları durunu ismeki sokari meçotsov mer yerkere araç artarını inşpes finansakan aynpesel logistik arumov. Nırkayumistarekan artıhan

0: Ufuk 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık VUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder. Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Sözün deryası.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köştesen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Nabı ve hen sernik sarin uçe. Hejde gulani lıbakuye merasima ve kırına vuf sezde hattiye derbas kırını. Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Aliyev hejde gulani Can Goçin pejran diye. Şafkat Mirziyoyev, Azerbaycan bu taybeti Qarabağ bu serkariye Prezident İlham Aliyev bilez peştadıçı. Anar Guliyev, Vuf Sezde bu mene tene konferansa ke. Lina ha daha bu fretti. Hejde Gulani Lıbakuye merasima ve kırın sesiya sezdemin ya forma bajarra xıstına hemu dünyaya vuf sezde hattiye derbas kırını. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Aliyev usitte yakamin Mehriban Aliyeva tevgeli tıvdire buna. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Aliyev u direktora gedenkar ya programa civar buna ya sazmana netavayın yakbuyi Ana Klaudia Rozbach serkarin devlet u hükümetan serverin şandan yenku beştari tıvdire buna. Teşvez kırın. Ve şunday veneye tevayi hattak şandını. Video çarxakı ji aliye programı hattı bu amada kırını hatta dittini u programa çandı hatta radas kırını. Serkari devlete me lıtıvdiri bu ahaftın peştahat. Hejde Gulane Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Aliyev Devskir diye serek veziri Şehura Devleti Ye Respublika Gella Çin'i Can Goçin Tejran diye. Mevan Slavin Sedri Respublika Gella Çin'i Si Jinping Gihan Prezidenti Azerbaycan'ı. Serkari devlete me bo Slavan Spasiye ve Dazanine Hivikirkü Slavin Vizhi Bigihinin Si Jinping. Dema haftını derbari pırsın her dualiyara Balkeş'ta helvest attın pevguastını. Prezidenti Respublika Üzbekistan'ın Şafkat Mirziyoyev The Summit'e liderin Vuf Sezde Ahıviye. Şafkat Mirziyoyev Ahafti Nahvada Gottiye. Bona Saskariya Bekemasiye Konferansa Kü İrolu Bakuye Te Derbas Kırne. U Bo Mevan Hıziye Dilsoz Şekirdariye Hüve Digihinme Prezidenti Azerbaycan'ı İlham Aliyev. Bu Serkariya Uy Azerbaycan Taybeti Garabağrıya Peştaçuyuneye Bilez U Berfre Derbas Dibe. Duvedeki Kurtdalı Agarin Jidagırkariye azabuyu da bajarın tev bu tev hattına rakhistine. Koordinatori Natavi ye vuf sezde sedre kamita bajar rakhistine u arkitektura ya devleti Anar Guliyev dema haftına beyanatın liderin vuf sezde gottiye. Ev forum ne tenni konferansa ke. Em ev platformi da jı siyasetin bajar rakhistine dağıvın. Alikariye hırttıkın rojnişa nu ya bajer u mebestin peşkettini dıgadinin. Ve biz nuçan evgihanda ve şehla gamirin.

Yedi Azerbaycan ne günav beriyeda le dünyayeda din askerini çağı varlata ki devlamend uhadani siyasete serbuha. Yusala 2003 İlham Aliyev hatta serre ve birini Respublika siyasete der uhündür yendi Aliye Aboriye Çandi u yemmayında gavin üsa avitkü hümgerli Azerbaycani hümji dostin Respublika'yı ve raşanaz bun hümji ruhu tamezraneri Azerbaycan'a serbest eyder Aliyev şabu. Jirojen evlin yarı ve birine İlham Aliyev destaninin Azerbaycan'ı her sal bizyede bu neva beştaçıya. Jiyanan iştemanin Respublika devr bi devr pencdibe. Dehamu aliyya da Respublika Azerbaycan'a civan beştaçı. U rumeta ve her roj ziyde dibe. Taybeti de aliyye leşkeriye da Azerbaycan gellek beşket. Leşkere Azerbaycan'ı bitcekke nuhden ve hatta dabinkirini. Azerbaycan'ı da artışan nuhden modern u bihis hatta efrandini. Aboriye Azerbaycan giyişte astake bilin, ya ki garibu pişesaziye parastini Respublika beheri dabin bike. Ha Azerbaycan'a nuhden kadani aboriye devlement u leşkeriye mıkime. Vangişkarla tevayi, Azerbaycan'ı da siyasete tolerantiye bir serkefti beştadice. Çava ayana Respublika meda nunerim dehan gel u kadani oğlan cüda cüda dijin. Belki siyasete prezident İlham Aliyev ya ki bingeha ve ji Aliye Heyder Aliyev hertim zinde hattı bu danini Azerbaycan'ı da tüdema de Aliye Netaviye da de Aliye Oli da devdas beşta nehat diye. Ermenistan u siyasetvaniye uvan devletin ne dost herdem cedandına ki Azerbaycan'ı da de Aliye Netaviye da devdas beşta binin. Bingeha siyasete vana kılır da hep biz ciyeki taybeti digire. Lirevşa tolerantiyeye Azerbaycan'ı ki herdem bin nerine serkari devlete Azerbaycan'ı daya tüvede encamna efrine ki düşmini mebbik hijin armancin xayrraş. Enverin ser qaymandının davuyi. Vede şerri valatı çilçar roji da ev yekcara gedinde peytandın ki nunerin gel u olin cüda cüda mina külme keser hev civiyan u seri dagirkaran Ermeniyan herjandın. Ev jihafiye ve yekeye ki serkariye prezident İlham Aliyev velid da siyaseta zelal u dürüst de meşandını.